para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Hayır.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın 9. haftanın 5. günündeyiz. 9 Ekim 2026 Cuma, bugün hafta sonu geldi işte. Hafta sonu değerlendirilebilecek pek çok etkinlik önerisi, izlenmesi gereken diziler, filmler, vizyona bugün yeni gelen ve geçen haftadan bugüne sarkan filmler, o kadar çok şey var ki hafta sonu konuşulması gereken. Saat 9'a kadar hepsinden kısa kısa söz etmeye çalışacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Hemen başlayalım hadi Cuma'ya.

0: Kitaptan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.

0: Sanel güvencesiyle.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazaları.

0: Servis noktalarında.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Hafta sonuna girerken nasıl bir hava bizi bekliyor bir bakalım. İstanbul'da hava açık hava planı yapmaya elverişli görünüyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün belirgin bir yağış yok. Sabah serinliğiyle öğleden sonraki sıcaklık arasında böyle yaklaşık 20 derecelik bir fark var. Bu önemli çünkü sabah böyle bir anda üşüyoruz ve bu da üşütmeye sebep olabiliyor. Sonra da öğlen 10 derece sıcaklıklar artınca ertesi gün yine aklımızda o sıcak hava kalıyor. Ama akşam saatlerinde de sıcaklık düşüyor. 13-17 bandında seyrediyor. Öğlen yaşanan sıcaklıkla alakası olmayan bir havayla karşılaşıyoruz sabah ve akşam saatlerinde. İşte bizi de üşüten bu. O yüzden de dışarı çıkmadan önce mutlaka ince bir mont alın yanınıza. Bu arada hafta sonu sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacakmış. 26 dereceler görülecekmiş. Uzmanlar pastırma yazının tarihi henüz netleşmedi diyor. Ha, 26 derece pastırma yazı değil yani. Peki. Görsün.

Kralmüzik.com.tr'den bir müzik haberi paylaşacağım. Gökhan Tepe'nin yeni projesiyle ilgili. Müzik kariyerinin 30. yılını Beste Gökhan Tepe projesiyle, besteci kimliğiyle kutluyor. Seri sanatçının yıllar içinde farklı isimlere verdiği bestelerden seçilen 11 eserini bir araya getiriyor. Ve bu şarkıları da ilk kez bestecilerinin kendi yorumuyla akustik formatta dinleyiciye sunuyor. Serinin ilk durağı Araf'tayım. Sözleri Şebnem Sungur'a ait Gökhan Tepe imzalı bir beste. Daha önce Ebru Gündeş tarafından seslendirilmişti. Şimdi akustik bir formda bestecisinin sesinden yeniden hayat buluyor. Projede yer alan eserlerin sözleri Ayla Çelik, Hakkı Yalçın ve Şebnem Sungur'a ait. Yani seri yalnızca Gökhan Tepe'nin değil, onunla yıllardır çalışan söz yazarlarının da ortak bir arşivin niteliğinde aslında. Beste Gökhan Tepe ayda iki kez yayınlanacak. Her yeni bölüm salı günü Gökhan Tepe'nin kendi resmi kanalında yayına girecek. İlk olarak Araf'tayım 6 Ekim'de paylaşıldı. Çok güzel bir proje olmuş bence. Ayda iki kere farklı şarkıların sunulmasıyla da bir hikaye anlatılıyor aslında. Yol açık olsun diyelim. Bu arada müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

0: Paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: var diyenlerde bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'lere bağlan hayatım.

Yer, gök, organize işler, karun hazinesi tabii. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve rol aldığı yapımın galası düzenlendi çünkü geçtiğimiz akşam. İlk filmi 2005 yılında yayınlanmış organize işlerin biliyor musunuz? 21 yıl olmuş. Oyuncular da büyümüş. Buna tanıklık etmek de harika bir şey diye anlatıyordu zaten röportajda Yılmaz Erdoğan. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral ve kadroya yeni dahil olan Uras Kaygılaroğlu gibi isimler yer alıyor oyuncu kadrosunda. Hatta Ezgi Mola'nın ilk kamera karşısına geçtiği yapılmış mesela organize işler 2005 yılındaki. Tüm oyuncular da yıllardır değişmeyen kadrosuyla aile gibi olduklarını, filmin hayatlarında çok önemli ve anlamlı bir yer tuttuğunu anlatıyor. Uras Kaygılaroğlu sonradan böyle kemikleşmiş bir oyuncu kadrosuna katılırken başta tereddüt ettiğini ama hiçbir zorluk yaşamadığını anlatıyor. Ama asıl ben Uras Kaygılaroğlu'nun aynı dönemde bir Cem Yılmaz ve bir Yılmaz Erdoğan filminde rol aldığının farkında mısınız diye sormak istiyorum. Benim Uras Kaygılaroğlu'na müthiş bir sempatim var. Her fırsatta da söylüyorum. Yani bu kadar dikkat çeken bir projede, projelerde yer almasında tesadüf olmadığını düşünüyorum. Organize İşler Karun Hazinesi 16 Ekim'de erişime açılıyor. Aklınızda olsun.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Biri ağır, 6 yaralı var. 7 katlı binanın 3 katında dün çökme meydana gelmiş, 10 kişi kurtarılmıştı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Adalet Bakanlığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadesi kullanıldı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Merhum tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un eşi sanatçı Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Necla Uygur'un cenazesi bugün İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı ve iç kesimlerde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu lodosla sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul puslu 23, Ankara az bulutlu 23, İzmir puslu 27, Bursa puslu 25, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de 7. haftanın hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaelispor maçında ise Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: EMA Sigorta risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
2: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu.

Eskiden plan yapalım, bir şeyler yapalım deyince işte restoran, sinema, akşam dışarı çıkmak gelirdi aklımıza. Şimdi kitap kulüpleri, entelektüel eğlence formatında kurgulanmış etkinlikler ve koşu kulüpleri var. Farkında mısınız bilmiyorum. Sadece koşu değil tabii. Yani birlikte koşmak, sabahın köründe kalkıp kürek çekmek, antrenman yapmak için bir araya gelen onlarca kişi bir yandan da sosyalleşiyor. Hatta spor yapan kişilerin GPS kayıtlarını tuttukları ve diğer sporcularla sosyal bir ağ üzerinden paylaşmalarını sağlayan o popüler takip platformunu anladınız siz. Onun bir trend raporu var. Ona göre koşu kulüplerine katılanların sayısı %59 artmış 2025 yılında ki 2026 yılında çok daha fazla artması bekleniyor diyorlar. Takipçiler de sadece Z jenerasyonu değil diyor rakamlar. Öyleymiş gibi düşünülüyor. Aksine bugün 30'lu 40'lı yaşlarda olan Y kuşağı da bu kültürün büyük bir parçası deniyor. Bir tek ricam olacak. Sahilde kalabalık gruplar halinde koşarken bence de çok enerjik ve çok iyi görünüyorsunuz. Ama hoparlörlerden o çok yüksek volümle çaldığınız müzikleri belki daha dijital bir formatta herkesin kendi kulaklığından dinleyebileceği yine aynı ruhu ve enerjiyi paylaştığınız ama etraftakileri de biraz düşündüğünüz bir formata çevirebilirsiniz diye düşünüyorum siz yanımdan geçerken.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: Kaşkay şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Acık.

0: Sterno, Dardanel güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelleri bağlan hayata.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Hafta sonu evde ne izleyelim diyecek olursanız birkaç önerim olacak. Una Bomber konuşuluyor son günlerde. Ama hayranlıkla değil de daha çok sanki 2017'de yayınlanan belgesel filmle kıyaslanıyor. Evet, konu gerçek bir hayat hikayesi ama diğeri daha güzeldi gibi bir yerden konuşuluyor. Russell Crowe malum platformun yeni gerilim filmiyle Harvard profesörü Henry Murray rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Film Amerika'da en çok aranan suçlulardan biri olan Ted Kaczynski'nin öğrencilik yıllarındaki karanlık dönüşümünü ve FBI'ın onu yakalama sürecini anlatıyor. Yani suçlu bir matematik dehası, 16 yaşında Harvard Üniversitesi'ne giriyor. Ardından Michigan Üniversitesi'nde matematik alanında yüksek lisans ve doktora yapıyor. Genç yaşta Berkeley'de öğretim üyeliğine başlıyor. Sonra bir suç makinesine dönüşüyor. Adres olarak da Harvard'da yapılan deneyler gösteriliyor. Aynı platformda 2017'de yayınlanan Manhunt, Una Bomber dizisini izleyenler filmi pek beğenmiyorlar. Rotten Tomatoes'da puanları bu şekilde gösteriyor. Ama belki izlemek istersiniz. Diğer önerilere vakit kalmadı bu arada. Bir sonraki anonsla devam edeceğim. Gece

Bir önceki anonsta yer kalmadı, bir sonraki anonsta devam edeceğim demiştim. Sözümü tutmuş olayım. Dijital platformlardan birkaç öneriyle devam edeceğim. Bir casusluk dizisinden söz etmek istiyorum. Kaçıranlar varsa son bölümü 21 Ekim'de yayınlanacak malum platformda. 6 sezonluk bir dizi bu. 7. ve 8. sezon onayında almış. Slow Horses'dan söz ediyorum. İngiltere'de geçen ve Gary Oldman'ın başrolünde yer aldığı bir casusluk dizisi ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Öyle düşünün. Slow Horses İngiliz iç İstihbarat servisi MI5'da çalışırken çok büyük hatalar yapan ve bu yüzden serviste bir kariyer geleceği kalmayan eski ajanlara takılan bir lakap. Ve MI5'da ıskartaya çıkmış bu ajanları kovmak yerine istifa etmeleri veya erkenden emekli olmaları için çöp karıştırmak, dosyalarda bilgi aramak gibi angarya idari işler veriliyor. Slow House adı verilen de bir birim var. Kısaca burada yaşananlar anlatılıyor Slow Horses'da diyelim. Ve Mobland yine bir başka Londra'da geçen seri yarın akşam 4. bölüme erişime açılacak bir başka platformda. Benim gibi İngiltere'de geçen suç, casusluk dizilerini sevenler varsa bu yapımları kaçırmasın diye hatırlatmak istedim. Elif Buse Doğan'la devam edelim Cuma sabahına. Yangın Yeri şimdi Kral Pop'ta.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Dablumbaz. Ferre. Artisi var.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bizim huzur lazım.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kurbağa Akü.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Auto Expertise.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

2026 Cuma bugün. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Hafta sonuna hazırlandığımız bir gün bugün. Hafta sonu yapabileceğiniz planlarla ilgili pek çok alternatifi paylaştım. Açık havada plan yapmaya müsait bir hafta sonu bizi bekliyor. Pastırma sıcakları henüz gelmiyor. Bu 26 derecelere öğlen saatlerinde çıkan sıcaklık pastırma sıcağı bile değilmiş. Siz artık düşünün pastırma sıcağı nasıl olacak? Bence hafta sonuna ve cumaya hazırız gibi hissediyorum. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım gitmeden. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz de Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Müthiş bir cuma olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkazdaki son kişi de çıkarıldı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 14 kişiden sonuncusu da sabaha karşı çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bugün iki gazetede aynı manşetleri görüyoruz. Hürriyet'in manşeti "Dönüşemedi, göçtü". Sabah'ta da manşet "Dönüşemeden göçtü". Hürriyet'le başlayalım. İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Sabah'ta da manşet "Dönüşemeden çöktü" demiştik. Ayrıntı şöyle: İstanbul'da ilk 3 katı çöken ve 5 kişiye mezar olan apartmanda facia göz göre göre geldi. 4 katı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu, ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu. Faciaya nasıl göz yumulduğunu ölümden dönen bina sakinleri anlattı. Nisan ayında çatlakların fark edildiğini, binadan sesler geldiğini söyleyen vatandaşlar bazı ev sahiplerinin karşı çıkması nedeniyle kentsel dönüşümün gerçekleşmediğini ifade etti. Sırada en son haberin manşeti var. Ataşehir AK Parti'ye geçiyor. CHP'li üye istifa etti, dengeler değişti. Ataşehir'de 10 Ekim'de yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse partisinden istifa ederek bağımsız devam edeceğini duyurdu. Bu kararla birlikte CHP'nin üye sayısı 17'ye düşerken Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 olarak kayda geçti. Şimdi de Milliyet'in manşeti var sırada. Önemli bir başlık: fon teklifi meclise sunuluyor. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütleri esas alınacak. Geçiyoruz Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de: birileri çalıyor, birileri batırıyor. Dilimiz milyar milyar vurguna alıştı, milyonluklar gariban kaldı. Giresun İl Özel İdaresi'ne ait yılda 2 milyon lira kar eden iki şirketin yönetimine 25 milyon lira huzur hakkı ödendi. 22 kişilik kurul bürokratlarla AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşuyor. Sözcü'de sürmanşetse "İzmir siyaseten işgal altındadır". Özgür Özel AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı aday gösterdiği için öz eleştiri yaptı, transferi böyle tanımladı. Yeni parti lideri Tugay'ın İzmir'e kayyum atandığını ve tören kuklasına dönüşeceğini söyledi. "Bu haysiyetsizliği yapacağını bilsem elim kolum kırılsın selam vermezdim" dedi. İlk seçimde İzmirlilerle helalleşeceğiz sözü verdi. Acı bir haber Posta'dan aktaralım. Atilla Taş'ın evlat acısı. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katındaki dairesinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi 34 yaşındaki Sezen Taş'ın bir kaza sonucu mu düştüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemedi. Kızının ölüm haberini alan Atilla Taş'ın Mersin'e gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Basın Turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beni.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu cumalar. Evet, bugün 9 Ekim 2026 Cuma, en sevdiğimiz günün sabahındayız. Güzel, keyifli bir hafta sonu tatiline hep birlikte hazırlanacağız. Ben Arzu Kaya, bu sabah da her sabah olduğu gibi 2 saat boyunca çok keyifli şarkılarla, çok keyifli konularla sizlere eşlik edeceğim. Ama sizin de bana eşlik etmeniz gerekiyor. Kimler nerelerden dinliyor, neler yapıyor? Günaydın mesajlarınızı alırım yani. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyorum.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bazı zamanlar ağlama ihtiyacı duyarız, bir şeylere üzülürüz, stres yaparız, ağlarız ve aslında rahatlarız. Yanımızdaki insanlar bizi ağladığımızda susturmaya çalışırlar. Aslında onlar için bir teselli yöntemi. Ağlama, bak sana yakışıyor mu, sen çok güçlü bir insansın gibi kelimeler kullanıyorlar. Oysa bunu yapmaları çok yanlış. Gözyaşların kortizol, toksinler ve doğal ağrı kesici olduğunu söylüyor bilim insanları. Ağlama insan vücudundaki en güçlü detoks sistemi. Çoğu insan bunu bilmiyor. Yanınızda biri ağlıyorsa onu susturmaya ya da teselli etmeye çalışmayın. Bırakın ağlasın, ağlasın, rahatlasın. Bu gerçekten çok önemli. Evet, popun kralındasınız. Nasıl geçiyor cuma sabahınız? İyi değil mi? Evet, benim için de öyle. Hele bu şarkıyla daha da iyi olacak. Bora Duran, Döndüm.

Sizlere çok güzel bir haberim var. Ekim ayı öyle bir ay ki mucizelerle geldi. 8 yıl sonra kaybettiğiniz ne varsa geri alacağınız bir döneme girdiniz. İlişkide verdiğiniz değeri, kendinizden vazgeçtiğiniz yerleri, haksızlığa uğradığınız zamanları, uzun zamandır ertelediğiniz isteklerinizi geri alacaksınız bu ay. Birini beklerken kaybettiğin zamanını, seçilmek isterken düşürdüğün standartlarını, hep verirken unuttuğun kendini geri alacaksın. Ekim ayı astrolojik açıdan hepimize çok iyi gelecek bir ay. Güzel dilekleriniz olsun. Özellikle bu ay içinde lütfen kötü şeyler düşünmeyin. Kendinizi tüm kötü düşüncelerden arındırın. Umarım kalbinizden ve aklınızdan geçen tüm dilekleriniz kabul olur. Pop'un kralındasınız ve en sevdiklerimizle devam ediyoruz. İşte onlardan biri Tan Taşçı Gidişat.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: 100.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

tüm sürücülere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bugün ve yarın Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmara-Ege iç kesimlerde yer yer sis ve pus oluşacak. Görüş mesafeniz düşebilir, dikkatli ve tedbirli olmanızda fayda var. Bu arada hafta sonu hava yaz değerlerine geri geliyor. Türkiye genelinde hafta sonu sıcaklıklar yüksek olacak, yer yer 30 derecenin üzerine çıkacak. İstanbul 26, Ankara 24, İzmir 28 derece olacak. Yani bu hafta sonu tatilinizi dışarıda piknik yaparak, yürüyüş yaparak, gezerek geçirebilirsiniz. Diyorum ya, bugünleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ayın 15'inden sonra havalar ciddi anlamda değişecek. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Poezi onlardan biri. Başımda

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
0: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. İlk saat geride kaldı. Yeni ve son saate adım attık. Evet, bugün kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Bir mutluluk var, bir kıpır kıpır, kelebekler uçuşuyor ama ne olduğunu anlayamıyoruz. Ben söyleyeyim, bugün cuma ya, haftanın son iş ve okul günü ya, güzel bir hafta sonu tatili bizi bekliyor ya, işte bu yüzden. Bugünün kıymetini bilmek gerekiyor. Yani şöyle düşünün, haftanın en yoğun iş günü diyebiliriz cuma günü için. Herkes bir yerlere koşturuyor. Ama psikolojik olarak iyiyiz. Cuma günlerini seviyoruz çünkü. Evet, güzel değerlendirelim bugünü ve hafta sonu tatilimizi. Yeni saate şimdi bakıyorum, çok güzel şarkılarım var. Sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam etmek istiyorum. Blok 3 bizimle. Sebebi

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: İkiyüzden fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Gökhan Tepe, müzik kariyerinin 30. yılını sahne kimliğinden çok bestecilik tarafına bakan bir projeyle işaretliyor. Beste Gökhan Tepe adını taşıyan seri, sanatçının yıllar içinde farklı isimlere verdiği bestelerden seçilen 11 eseri bir araya getiriyor ve bu şarkıları ilk kez bestecilerinin kendi yorumuyla dinleyiciye sunuyor. Eserler akustik düzenlemelerle yeniden ele alındı. Her şarkıya özel hazırlanan videolar da seriye eşlik ediyor. Serinin yayın takvimi de belirlendi. Beste Gökhan Tepe ayda 2 kez yayınlanacak. Her yeni bölüm Salı günü Gökhan Tepe'nin resmi YouTube kanalında yayına girecek. Aynı haftanın Cuma günü ise tüm dijital müzik platformlarda dinlenilebilecek. İlk buluşma Gökhan Tepe prodüksiyonu.

0: Football Q.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bana.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Gün boyunca en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkılarla Kral Pop Radyo'da sizlere eşlik etmeye devam edecek. Evet, ben gidiyorum. Yarın cumartesi saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Neredeyseniz, ne yapıyorsanız keyifle sizlere eşlik edeceğim. Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk, sağlık.

0: Mutfaktan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankası.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol. Türkcell'leri bana...

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de 7. haftanın hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaeli Spor maçında ise Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını iki Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var, Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor, Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
0: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahve...

0: Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.

hayatı başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa.

0: Rossmann Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlı.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda, uluslararası anlaşmalar hükmünü yitirmiş durumda, uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda dedi. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşındaki sanatçı Necla Uygur'un cenazesi bugün İstanbul'da toprağa veriliyor. Sıcak bir gelişme, Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Nana Netem Nwapilai barış ve uluslararası hukuku koruma çabalarından dolayı ödüle layık görüldü. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul puslu 23, Ankara az bulutlu 23, İzmir puslu 27, Bursa puslu 25, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Süper Lig'de 7. haftanın hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umutmeler yönetecek. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaeli Spor maçında ise Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Cuma günü, bir haftayı daha bitirmeye yaklaşıyoruz ama kafamızın içinde kaç tane açık sekme var acaba? Olur ya bilgisayarda. Sekmeleri kapat çünkü yavaşlıyor sistem deriz. Evet, zihnimiz de öyle. Kapatamıyoruz ama sekmeleri. Ödenecek bir fatura daha, aranacak biri daha, bitirilecek işler, alınacak şeyler. Bir de sürekli aklımıza gelen ama bir türlü yapamadıklarımız var. O bende çok oluyor maalesef. Bilgisayarda çok sekme açınca nasıl aradığımızı bulamıyorsak bazen zihnimiz de öyle oluyor işte. Bu hafta sonuna girerken bir önerim var size. Aklınızı meşgul eden işleri yazın bir kağıda. Bugün yapılacakları ayırın, bekleyecekleri de ayırın. Hepsini çözmeniz gerekiyor mu bir bakın bakalım. Bazen neyin bekleyeceğini bilmek bile rahatlatıyor insanı.

0: gördüm. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

Bugün alışverişte geçirenler vardı malum cuma günü. Bir soru soracağım onlara. Bir ürünü satın alırken yalnızca etiketine mi bakıyorsunuz? Mesela ucuz diye aldığınız bir ayakkabı düşünün. 3 ay sonra kullanılması hale gelebiliyor. Bir de biraz daha pahalı ama yıllarca kullandığınız bir ayakkabı varsa kıyaslıyor musunuz hangisi daha ekonomik diye? Aslında ekonomide önemli hesap budur. Bir ürünün yalnızca satın alma fiyatı değil, ne kadar süre kullanılabildiği önem arz eder. Elektrikli eşyalarda da böyle, mobilyada da, hatta otomobilde bile böyle aslında. Bakımı, tamiri, enerji tüketimi, bir de serviste size nasıl davranıldığı da benim mesela önemsediğim konulardan biridir. Randevu alamazsın bazen. Hepsi toplam maliyetin içinde. Tabii pahalı olan her zaman kaliteli mi? Asla. Böyle bir anlam çıkmasın ama bazen indirim etiketine fazla odaklanıp ürünün ömrünü unutuyoruz. Ve bugün günümüzde bunun tasarruf modeli olarak sunuluyor olması da şaşırtıcı.

0: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan.

Bugünü iş görüşmesinde geçirenler var mı? Evet, umarım gönlünüzce olur. Yeni bir iş arıyorsanız eğer, bizi dinleyenler arasında iş arayanlar vardır muhakkak. Görüşmeye gitmişsiniz, gayet güzel geçiyor. Sonra o meşhur cümle. Biz size döneceğiz. Bak şimdi ne zaman? Bana bir tarih ver. Bir hafta geçiyor, yok. İki hafta, ses yok. İnsanın aklına ister istemez geliyor değil mi? Acaba yeterli bulunmadım mı? Oysa bir iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının tek nedeni adayın yetersizliği değildir. Çünkü şirketin bütçesi de değişken. Pozisyon kapanabiliyor. Başka bir adayın...

en iyi bir daha uygun bulunabiliyor mesela. Tabii cevap almamak hoş değil, bu çirkin bir durum. Ama bunu doğrudan kendi değerimizin ölçüsü haline getirmeyelim. Bugün iş görüşmesine gidenler varsa eğer, bunu da görüşme istediğiniz gibi sonuçlanmamış olabilir diye bütün emeğinizi de değersizleştirmeyin. Çok fazla unsur var. Belki de size gelene kadar o unsurlarda takılır.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
0: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'la beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda yayınımız sürerken şarkılarımıza, sohbetimize eşlik edenler, şu anda yolda olanlar, dışarıda olanlar, özellikle yürüyorsanız kalabalık bir kaldırım. Üç kişi yan yana yürüyor, karşıdan biri geliyor. Kimse yana çekilmiyor. Ya da toplu taşımadasınız belki şu anda. Kapının önünde duranlar var, inecek insan var ama inene de yer açılmıyor. Bunlar küçük ama can sıkıcı şeyler oluyor değil mi? Gün içinde tekrarlandığında insanı bunaltıyor. Şehir hayatını gerçekten zorlaştırıyor. Hepimiz aynı alanda yaşıyoruz ama paylaşmak lazım. Birinin geçebilmesi için bizim yarım adım çekilmemiz gerekiyor. Bu kadar basit. Nezaket mi? Evet, nezaket dediğimiz şey güzel konuşmak değil ki sadece. Keşke kibar konuşmaya çalışmasan da benim geçmeme bir yarım adım daha müsaade etsen. Şehir hayatı genellikle yüzeysel değerlendirildiğinde şehirde yaşayan insanların kendine yer bulduğu bir alan gibi anlatılır ama aslında şehirde yaşayanların birbirine yer açabildiği alan. İşte o zaman modern şehir yaşamı başlıyor. Aksi halde kaos.

0: Mutfaktan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Servis noktalarında.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'yi bana hayata.
4: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

Telefonu elinden düşüremeyenlere soralım. Şu an neyle uğraşıyorsunuz? Belki WhatsApp mesajları içinde boğuldunuz. Özellikle aile grubundan bir mesaj. Çok gelir değil mi bu mesajlar? Çok önemli. Herkes paylaşsın. Nedir o? Bir sağlık uyarısı, bir kampanya, bir yardım çağrısı ya da tanınmış birinin söylediği iddia edilen sözler. Bazen hiç kontrol edilmeden başkalarına gönderiyoruz bunları. İyi niyetliyiz çünkü. O yüzden böyle mesajları dikkat etmek lazım. Kim söylemiş, ne zaman söylemiş, güvenilir başka bir yerde doğrulanıyor mu? Çoğu zaman bir baskı varsa özellikle de dikkat. Çünkü doğru bilgi hızlı yayılan bilgi anlamına gelmiyor. Çoğu zaman manipülasyonla dezenformatif bir bilgi yayılımına neden oluyor. Çevremizdekilere yapacağımız en büyük iyilik bu, biliyor musunuz? Emin olamadığımız bir haberi paylaşmamak. Bunda bir nezaketsizlik yok.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
3: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Bugün kendini pek de iyi hissetmeyenler var mı? Size bir önerim var, o yüzden soruyorum. Bir de dinlediğiniz şarkılara bakın. Malum burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Fikir sahibi olmanızı isterim. Son zamanlarda hangi şarkıları daha çok açıyorsunuz, dinlemek istiyorsunuz? Hüzünlü mü, hareketli mi, biraz isyankar mı? Çünkü bazen ruh halimize göre müzik seçiyoruz, bazen de seçtiğimiz müzik ruh halimizi etkiliyor. Hatta bazı şarkıların sözleri dilimize yerleşir, farkında olmadan o cümlelerle kendimizi anlatmaya çalışırız, başlarız. Mesela bir ayrılık şarkısını dinlersin, kendi hikayeni bulursun. Ama insanın kendine şunu sorması da güzel. Ben bu şarkıyı şu anki duygumu anlattığı için mi dinliyorum, yoksa beni aynı duygunun içinde tuttuğu için mi? Bak, bu önemlidir. Çünkü bazen ruh halimiz dinlediğimiz şarkıyı seçer, bazen de dinlediğimiz şarkı günün geri kalanına eşlik edecek duyguyu seçer. Siz hangisini seçiyorsunuz, bir düşünün. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. İyi bakın kendinize. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'la beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolda gözler Riva'da. Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geldi. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermo

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr.

0: Çocuk.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıf katılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 9 Ekim Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Küresel adalete Birleşmiş Milletler üzerinden eleştirilerde bulundu. Erdoğan, uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası anlaşmalarsa hükmünü yitirmiş durumda dedi. Adalet Bakanı Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor. İstanbul Maltepe'de çöken binada enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren valilik, çevrede bulunan toplam 3 bina ve 55 vatandaşın tahliye edildiğini, 44 vatandaşın otellere yerleştirildiğini duyurdu. Açılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Ön rapora göre binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmamış. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el koyuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu lodoslu hava birçok noktada yaza aratmayacak. Yarın İstanbul açık 25, Ankara ve Bursa açık 26, İzmir ve Antalya açık 28 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Sigorta risk haritasını sunar.
3: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
2: Ema Sigorta. Ema Sigorta risk haritasını sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yoğun tempolu bir haftanın sonuna çok az kaldı. 9 Ekim ve Cuma günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı. Önümüzdeki 2 saatinizde bugün vizyona yeni eklenen filmler, ayrıca geçtiğimiz hafta en çok hangi filmleri izledik dünkü yayında da bahsetmiştik, bir hatırlatma yaparız. Ve tabii diğer konu başlıkları, gündemde konu başlıklarını paylaşacağız harika şarkılarla. Haftanın yorgunluğu var dedik, iyi hissedebileceğiniz, dinlenebileceğiniz, hafta sonuna bize hazırlayacak şarkıları da paylaşıyor olacağız. Özenle seçildiler. Şimdi Blok 3 ve Sebebi Yar'la devam edelim. Kral listede zirvedeki şarkı. Bu arada hem Kral liste hem Kral Pop Radyo Top 20 listemize kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin hayatını anlatan Afife Balesi 28 yıl sonra AKM'de sahneleniyor. Yarın akşam premierini yapıyor olacak. Tabi biletler günler öncesinden tükendi ama önümüzdeki süreçte sahnelenmeye devam edeceği için paylaşmak istedim. Çok önemli oyuncu kadrosuyla 14, 15, 17 ve 29 Ekim tarihlerinde AKM'de sahneleniyor olacak. Afife ilk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmişti. Şimdi ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni yorumuyla yeniden hayat bulmuş oldu. Afife'nin dört döneminin anlatıldığı Afife Balesi artık sanatseverlerle buluşmuş durumda. Birazdan bugün vizyona yeni eklenen filmleri aktaracağım ama Resident Evil ülkemizde sinema salonlarında en çok izlenen filmlerde zirvede, Vahşi'nin Kalbi filmi ikinci sırada, Üç Harfliler Mühür'de üçüncü sırada. Şöyle bir gözden geçirmiş olduk en çok ilgi gösterdiğimiz filmleri.

Çin ve ABD arasındaki yapay zekadan tutun da işte uzayda üst kurmaya ve bunun benzeri birçok alandaki büyük rekabet. O rekabetlerden biri de motorlu taşıtlarla ilgili. Motorlu taşıt üretiminin liderleri diye bir sıralama yapıldı. 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 100 milyon motorlu taşıt üretildi ve üretimde Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki büyük sanayi merkezleri öne çıktı. Çin rekor üretimle dünyanın en büyük motorlu taşıt üreticisi konumunu üst üste 17. kez korumuş oldu. Üretilen araç sayısında Çin 34.530.738 adet yıllık olarak. En yakın rakibi ABD artık rakip gibi de durmuyor aslında ama 10.243.844, 3. sırada Japonya geliyor, 4'te Hindistan, 5'te Almanya geliyor. Dünyada en çok motorlu taşıt üretiminde. Bu arada yıllık değişimde Çin'de %10.4'lük bir artış var. Bir önceki yıla oranla ABD'de ise %2.6'lık bir gerileme var araç üretiminde. Çin'in motorlu taşıt üzerine hakimiyetini bir kez daha kanıtladığı bir veri sonrası Kral Pop Radyo'da Crash'la yeni şarkıları Benim Olsana dinleyelim. Gece

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.

0: kazanan sensin. Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
1: Bir taksi. Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Yamanlar Auto Expertise

geldi çattı hafta sonu diyebiliriz. Cuma günü öğleden sonrasındayız. Hafta sonu ile ilgili aslında bu haftanın başında meteoroloji uzmanları güzel bir hafta sonunun, hava sıcakları yüksek ve güneşli bir hafta sonunun bizi beklediğini işaret ettiler ama yarın ülke genelinde hava açık ve sıcaklar da gayet normal seviyelerde. Pazar günü güneyde hafif bir yağış belli bölgelerde yaşanıyor olacak ama güzel bir hafta sonu tatili, açık bir hafta sonu tatili, bahar havasında bir hafta sonu tatili bizi bekliyor. Öngörüsü var. Bu arada önümüzdeki hafta ile ilgili yağışların yoğun olacağını şimdiden aktaralım. Açık havada güzel bir hafta sonu planı yapabilirsiniz. Pop'un kralında şimdi biz Elif, Buse, Doğan ve Yangın Yeri dinleyelim.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
0: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Bazı şarkılar hep yaşar, özellikle yayınlandığı dönemde kırdığı rekorlar o dönemi bize sürekli anımsatır. O şarkılardan biriydi. Antidepresan hep yaşayacak Mert Demir ve Mabel Matiz ortaklığıyla Mert Demir'in çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan şarkı olduğu şüphesiz. Şimdi günümüz en yeni şarkılarından biriyle daha devam edeceğiz. Dedük Luman ve Sıla ortaklığı Acı Bal, bugünlerin en dikkat çeken şarkısı konumunda hiç şüphesiz. Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Mustafa Yavuz'a ait. Dedüplüman ve Sıla ile Acı Bal Kral Pop Radyo'da.

0: açık para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
3: Bellona. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar boyner.com.tr'de.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: yanında süt aşayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bu hafta vizyonda yeni 8 film var. O filmlerden şüphesiz en dikkat çekeni dramı ve korkuyu bir arada sunan Soy. Her biri birbirinden değerli oyuncu kadrosu var. Yerli yapım bir film olarak karşımızda. Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısı üzerine arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can, kendisini geçmişten gelen karanlık bir lanetin içinde bulur. Diğer Anne filmi, korku severler için bu haftanın vizyonda yer alan yapımı, çocuğu başka bir anne olarak adlandıran bir varlık tarafından rahatsız edilen genç bir kız ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Medeni Haller yerli yapım komedi, Ateş yerli yapım dedektif ve dram öğeler barındıran film, Sonsuz filmi de gerilimi komediyi ve korkuyu bir arada sunan yapım, Çılgın hafta sonu komedi izlemek isteyenler için bir seçenek, Fall bu haftanın gerilim filmi, 600 metre yüksekte hayatta kalma mücadelesi veren iki arkadaşın konusunu anlatıyor ve 7 günahın laneti de gerilimi korkuyu bir arada sunan yerli yapım bir diğer seçeneğiniz oldu. Bugün itibariyle izleyiciyle bu

Uluslar Ligi mücadeleleri, A Milli Futbol takımımızın ilk 4 karşılaşması tamamlandı. 4'te 0 çektik. Yani hiçbir galibiyetimiz yok ama önümüzde 2 maç var Kasım ayında oynayacağımız. Bundan puan ve puanlar alarak en kötü son 2'ye kalmadan bir playoff'la bir ihtimal turu geçme durumumuz söz konusu. Ama açıkçası kötü bir başlangıç yaptık Uluslar Ligi'ne. En azından önümüzde son 2 mücadele var ve o 2 mücadelede de güzel sonuçlar almak temennimiz. Süper Lig başlıyor. Son maç 20 Eylül'de oynanmıştı. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasıyla hasret bitiyor. Süper Lig'de 7. haftanın mücadeleleri başlıyor. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bora Duran'la Döndüm dinleyelim.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5

0: müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.

0: Biz. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Süpürge deyince vatan.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Lezzetli Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Bu kaşar sütaş kaşar.
2: Simitle kendini aşar.
1: Pizza da coştukça coşar. Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar sütaş kaşar.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: boş kar servis noktalarında.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfiefest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr.

9 Ekim ve Cuma günü yılın 282. günündeyiz. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimizin doğum gününü kutlamak istiyorum. Sağlık en başta dileğim. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdunuz. Yarın cumartesi ve saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Önümüzde eve dönüş yolculuğu var birçoklarımız için. Hafta sonu tatili start almak üzere iyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize ve iyi çalışmalar bugün için son kez herkese. Birazdan Bay J harika sohbetiyle burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolda gözler Riva'da. Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geldi. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.

0: Sigma Sigorta risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var, Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor, Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ama dememek için
0: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi akşamlar, iyi hafta sonları Türkiye. Bay J'niz geldi. Kral Pop Radyo'da canlı yayındayım. Kendim ne kadar canlıyım? İşte idare eder. Öyle boş boş bakıyorum bir sürü. Ölü balık gözü vardır, bilir misiniz? Onun karım katarak diyor. Ben kendimi korumak için jaluzi taktırdım diyorum. Dur bakalım artık hangisi çıkacak? Çok fazla baskısı var karımın. Ama baskıyı azalttığı zaman da benimle eskisi kadar ilgilenmiyor diye endişeleniyorum. Bana sevgisini, ilgisini mi kaybetti? Bugün kafamı ütüledi diye onun yüzünden hiç anevrizma veya felç tehlikesi geçirmedim. Acaba başka biri mi var diye. Endişeleniyorum. Bakın psikolog değilim ama kendim bir tanı yazdım bu durumla alakalı. Hazır mısınız? Psikologlar, psikiyatrlar geliyor. Kaos bağımlılığıyla karıştırılmış sevgi algısı. Adam... Ben oluyorum. Karısı kendisini rahat bıraktığında huzur bulacağına, huzur bulduğu için aldatıldığından şüphelenmeye başlıyor. İki dakika kimse işine karışmıyor, değersizlik hissi geliyor. Bu normal değil bence. He. Bilirsiniz araştırmayı severim. Hadi bu cuma akşamı da psikoloji, psikiyatri uzmanlarını eğlendirelim. Yaptığım araştırmaların sonucunda bazı yeni tanılar, sendromlar yarattım. Bir konjugal huzursuzluk sendromu, evlilikte huzurdan şüphelenme hali. Bir çeşit paranoya, şizo bir durum var. İki, toksik huzur paranoyası. Her şey yolundayken mutlaka bir terslik arama. Kısacası kaşınmak tabir eder. Düşünsenize, psikolog şey diyor ama Bahçeli Bey siz resmen kaşınıyorsunuz. Şimdi defolun buradan. Gidin karınıza bir öpücük verin. Üç, duygusal kaos homeostazı. İnsanının hayatındaki insanının dırdırına o kadar alışmak ki sessizliği ihanet belirtisi sanmak. Çok istese kısaca paranoya da diyebiliriz ama benim hayatımdaki kadın özeldir. Ona özel pırlanta gibi designer tanı yazmam gerekiyor. O açıdan duygusal kaos homeostazı daha iyi. Hani gençler bazen yazıp soruyorlar, bence evlilik nasıl bir şey? İşte genelde böyle bir şey. Ya bir erkeğin karısından lütfen iki dakika beni delirt, darla diye yalvarıp azar talep etmesi kadar büyük bir sosyolojik çöküş olabilir mi toplumda ya? Kanka. Ama yapacak bir şey yok. Dertsiz yaşayamıyoruz. Akşam yatağa girerken yastığa kafamı koyuyorum. Gözümdeki jaluziyi hafifçe aralıyorum. İçimden diyorum ki Allah'ım sen yarına hayret. Bu kadın beni darlamıyorsa kesin daha büyük bir fırtınanın faturasını kesmeye hazırlanıyordu. Kesin. Hani bazen yapay zeka doğru düz cevap vermiyor ya başkalarına hizmet verdiği için. Evet, evlenmeye hazırlananlar. İnşallah çok mutlu olursunuz ve sizi darlayacak kadar seven birine denk gelirsiniz. Total huzur arıyorsanız başka kapıya. Haydi. Haydi. Evlilik burası. Burası zayıf yürekler için değil kral. Böyle dağ başında ağaçlara sarıldığınız kişisel gelişim kampı falan zannetmeyin burayı, tamam mı? He? Vahşi doğada hayatta kalmaya çalışıyoruz burada. Belgeseller olur ya millet. Ceylan avcıyı gördüğü an kulaklarını diker, rüzgarın yönünü hesaplar. Böyle en ufak bir çıtırtıda çalılığa saklanır. İşte benim evdeki reflekslerim de böyle. Anladın mı? Ben nikah falan kıymadım. Safari turu satın aldım. Kral Pop Radyo'da Bay J'nin Cuma akşamı şovu. Kaçırmak kesinlikle istemezsiniz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
6: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
5: 2 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 1 numara.
8: Daha
5: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Viva.com'da.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var. Yaman

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği

Selam millet, Bay J huzurlarınızda deyince hani böyle padişahın huzuruna falan çıkılır ya, sizi yükseltiyorum bu şekilde. Evet değil mi efendim? Haydi palyaço, yap şakalarını, eğlendir yoksa kellini vururuz. Gibi hissedin diye yapıyorum, yoksa ne huzuru? Evden çalışıyorum, karım içeride. Kimsenin huzuru olamaz benimki yoksa. Vermem o huzuru. Bay J, huzurumuzu kaçırmayacaksın inşallah. Yok be kral, biliyorsun ekmeğimdeyim. Çorba içtiğim tasa şimdi, ne gerek var ya, o kadar da değil. Nasıl huzurunuz kaçar, nasıl kaçmaz onu da çözdüm artık ben 35 senelik kariyerimde. Artık ben kaçan keyfi yerine getirmeyi de biliyorum. Mesela Fonzi olayına girersem keyfiniz kaçar. Ama size 5 kuruş yatırım yapacak paranız olmadığını hatırlatırım, keyfiniz gene yerine gelir. Yani size ait olmayan paranın yer değiştirmesi sizin ne alakadar ediyor, anlatabildim mi? Ben o kafadayım artık. Dünyayı yöneten büyük güçleri ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Asla benim olmayacak olan o 100 milyar dolarları alın, Cayman Adaları'na yollayın. Oradan Belçika'da elmas pırlantaya çevirin. Onları Elon Musk'a yollayın. Spekülasyonla iki katına satsın. Parayı Satürn'e füze yollamak için kullansın. Harcasın. Bak zerre kadar umurumda değil. Bırak abi. Kim nereye istiyorsa saçsın parayı. Saçmasa sana mı gelecek? Anladın? Atıyorum 100 milyar dolarlık uzay projesi var. Vazgeçiyor Elon Musk. Asla şunu demeyecek. Madem proje iptal oldu, 100 milyar dolar açığa çıktı, Hasan'la Abidin'e verelim bir çorba içsinler. Yok öyle bir şey. Bay J, sence Elon Musk dünyaya bir tehdit mi? Bilmiyorum. Bay J, sence Çin Halk Cumhuriyeti dünyaya bir tehdit mi? Kanka bu soruya cevap vermek için, yani final mission, final misyonları nedir onu bilmem lazım. Onu da öğrenmek çok zor. Yani ne yapayım? Pekin'de yer altına mı ineyim? Sana bunun cevabını vermek için ne yapayım? Televizyonu açıyorsun, kelli felli strateji uzmanları haritanın başına geçmişler. Ellerinde sopayla Çin ordusunun hareket yönünü çiziyor. Çin'in asıl hedefi küresel lojistik ağını heterodoks bir sarmala sokmak falan gibi. Oğlum! Adamların hedefi o değil. Çin dediğin yer 1,5 milyarlık nüfusuyla her sabah uyanıp dünyaya plastik ıvır zıvır çer çöp satmaya derdinde olan devasa bir imalathane. Biz ne yapıyoruz? Evde oturmuşuz televizyon karşısında elinde çekirdekle. Bak Çin yapay zekayı patlattı. Kesin haftaya hepimizi çiple takip edecekler uzaydan diye. Böyle Çin'in derin devlet analizi yaptık bitirdik. Ha bravo, eline sağlık dayı. Kral, Çin seni çiple takip edip neyin bilgisini alacak? Sabah işe metrobüste gittiğin mi? Bakkala 225 lira borç taktığın. Küresel güçlerin senin hayatınla ilgili zerre kadar merakı yok kanka. Bak bütün bunlar hep kendimizi bir şey sanıyor olmamızdan kaynaklanan paranoyalar bunlar. Benim dayım var mesela, bu dünyada uzaydan yerini tespit edip takip etmek kadar aptalca bir şey olamaz. Süper bilgisayar, kuantum bilgisayarı, ekrana dayımın koordinatları düşüyor. Pekin'deki harekat merkezi alarma gücü. Dikkat, hedef şu anda atletle balkona çıktı. Plastik sandalyeye oturdu, sol eliyle göbeğini kaşımaya başladı. İşlemci erir. Dayım sabah uyanıyor, kahveye gidiyor. Akşama kadar okey taşını alnına vura vura dördüncü arıyor. Abi hayatım bundan ibaret. Koskoca Çin gizli servisi bu adamın hangi stratejik hamlesinizde neyin raporu? Efendim hedef bugün iki el bitti, bir tanesi okey atmalı ama yancısına yine çay kilitledi. Müdahale edelim mi maalesef? Çünkü hayır, mahalle ve esnaf tepkili. Bizim bu devasa korkularımız, endişelerimiz, paranoyamız, işte vizyonsuzluktan genelde besleniyor. Sözüm meclisten dışarı. Ha sen füzyon enerjisini keşfetmene 2 hafta kalmıştır, seni alırlar mercek altına ama rahat ol. At o bulyonu patates çorbasına, kimse umurunda değilsin pampa. Şimdi Kral Pop Radyo'da, Bay J yayında.

0: Dünyamız her gün biraz daha değişiyor millet. Ve size bir iyi bir kötü haberim var. Değişim iyidir. Bu iyi haberdi. Kötü haberse her değişimin iyi olmaması tabii ki. Bu yüzden kıymetimi bilin. Başladığım günden beri, bak 21 yaşımdan 56 yaşıma her gün aynıydım. Hiç değişmedim. Hiç de. Geliştin mi bari Bayce? Geliştim tabii. Bu işe başladığımda 68 kiloydum. Şimdi 82 kiloyum. O da diyetle. Ne yedin ki Bayce? Ya yediğimle ne alakası var? 3 evlilik, 112 ilişki esnasında gururumu içime ata ata şiştim. Şiştim. Dediğim gibi dünya değişiyor ama Bayce'niz her dönemin adamı. Bugün bırak beni 1848 Türkiye'sine, aynı damarı yakalarım, aynı popülerliğe ulaşırım. Hey ahali, siz sanıyorsunuz ki üzerimdeki kaftanın altındaki 82 kilo heybetten, okkadan. Haşa bre gafil. Ben haremdeki o 3 izdivacım ve 112 tane mektuplaşma teşebbüsüm esnasında laf işitip gururumu içime atmaktan şişmişim. Dönem kıraathanesinde ocağın başındaki pala bıyıklı çırak elinde pirinç cezveyle kala kalıyor. Aa diyor, bizim hatun da evde aynını yapıyor. Demek ki büyü değilmiş. Ben bak döneme uyarladım. Benim karım ki psikolojik terör evde estirdi. O ama aynısı o zaman büyü diye geçiyor. Ön sıradaki Yeniçeri'nin yeğeni öyle bir tip. Gözlerini kısıp anlat bakalım, nüpteden Sabi. Komik çocuk. Abi. Ben ona bakıp diyorum ki, paşam sen dışarıda Avusturya Macaristan sınırına nizami defans hattı kuruyorsun. Kahve masasında Cihan Erbi yönetiyorsun ama dün akşam eve gittiğinde Sıf Hanım kalk şu testiyi doldur dediğinde o şanlı kılıcı kenara bakıp çeşme başına koşmadı mı? Bütün ahali gördü. Dönem değişir, kıyafetler değişir. Bir erkeğin evdeki teslimiyet sosyolojisi 1848'de aynı, bugün aynı. O gün de papuç pahalıydı, bugün de pahalı.
1: Bayşe, 1848'de gerçekten papuç pahalı mıydı diye soracak olursanız.
0: Pahalıydı tabii oğlum. Hem de nasıl pahalıydı? Tanzimat gelmiş, devlet kanun çıkarmış. Herkes o eski kunduraları, çizmeleri, çarıkları ve elit Avrupa'yı papuçlar giyecek demiş. Çarşıya bir çıkıyorsun, fiyatlar patlamış, ithal papuç, lüks tüketim olmuş. İşte tam o papuç krizinin ortasında kıraathanenin kapısından içeri modernize giymiş çantası akçe dolu bir tip giriyor.
1: Ey ahali diyor. Herkes etrafına topluyor. Beyler, Ponzili Zülfikar'ın bir papuç fonu var. Elindeki akçeyi buraya yatırana 3 ayda 5 katı altın kumaşlı papuç garantisi verin.
0: Nasıl bağladım güncele? Hem nasıl patlattım şakayı? Ne istiyorum biliyor musunuz? Böyle şahane transisyonlar yaptığım zaman biri bana bir ödül kurabiyesi falan versin istiyorum. Ciddi söylüyorum. Üstelik bir sonraki şakamı daha iyi yapmaya da teşvik etmez mi?
1: Öder Bağcay, sağ ol kanka. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo'da Bağcay yayın yapıyor.

0: reklam. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en...

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kaşkay şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Her güzele.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skoda var.
7: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Skoda var.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi.

0: tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin.

İyi akşamlar millet, hepinize şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Umarım verimli bir iş, okul haftası geçirip sevdiklerinizle iyi vakit geçirmişsinizdir bu hafta. Ama şimdi hafta sonu geldi ve artık sevmediklerinizle iyi vakit geçirme zamanı. Göz kırpma işareti. Adım Bayce, Türkiye Radyo Show dünyasının tanınmış simasıyım. Milyonlarca insanın neşe kaynağı, patronum için verimli bir eleman, arkadaşlarım için eğlenceli ve sevgi dolu biriyim. Diğer yanda karıma bir şey söylüyorum, cevap bile vermiyor. Evli değilken ben böyle gösteriler falan yaptığımda, gençken sahneye çıkıp bekarım falan dediğimde kızlar bana yanaşmıyordu bile. Ne oldu bilmiyorum. Evlendikten sonra ilgi bir anda çok arttı. Ne oldu? Herhalde diyorum ki bir kadın hayatının sonuna kadar katlanmaya değer bulduysa bu adam da bir şey. Ya da doğrudan hasetlik, başkasının olana sahip olma içgüdüsü. Fark etmez, küsmeyin, hemen her halükarda işime gel. Neyse, evlendikten sonra bakın bunları size kıskançlık konusunda bir ders olsun diye anlatıyorum. Beş kulakla dinlemenizi tavsiye ederim. Üniversitede test konusu olarak bile kullanabilirsiniz gençler, genişletin. Evlendikten sonra ilk defa bir gösterimden çıktım. Yanıma yıkılan bir genç kız geldi. Ay gerçekten evli misin diye sordu. Evet dedim. Ay olsun, bize gidelim mi dedi. Tabii benim ego şişti patlamak üzere ama tabii beyefendiliğimi bozmadım. Ya sen harikasın ama ben gelemem. Ya o zaman yeni evliyim, cicim aylarım falan. Sanıyorum ki hayat bundan sonra hep bal, kaymak, mutluluk ve huzur getirecek bana. Öyle bir şey değil mi? Bu teklif olayından sonra acayip gaza geldim. Hemen eski eşimi aradım ardından. Dedim ki kızım bak, değerimi bil. Güzel güzel kadınlar gelip bana teklifler yapıyorlar. Çok kötü bir fikirmiş. Bunu evet. Öyle bir patlattı ki beni telefonda diyor. Demek öyle. Tabii orada iyi giyimlisin. Kızları güldürüyorsun. Onlar benim gördüğüm gibi görmüyorlar seni. Onlar seni banyo aynasına arkanı dönmüş, popo çatalın üstünde sırtındaki kıl yumağını tıraş etmeye çalışırken görmüyorlar. Ve bunu yaptığın sırada neden saçların beyazlaşmış arkadaş şarkısını söylüyor olman da cabası. O kızlara şov yaparken onları arkadaşlarımın yanında utandırdığın gibi utandırmıyorsun beni. Seni istiyor olmalarının tek bir sebebi var Bayce. Seni tanımıyorlar. Tabii o zamanlar hiç tanımadığınız bir kadının sizi tanımadığı için evine götürmek istemesinin ne kadar harika bir şey olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bir süre çok üzüldüm. Harbiden ben bu kadar berbat bir adam mıyım ya diye kendimi sorgulayıp durdum. Gerçekten.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 9 Ekim Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Net gündeme yaklaşık yarım saat önce ajanslara düşen bir son dakikayla başlayalım. Montella'yla yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul gündemi görüşüldü. Amilli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Ayrıca toplantıda 7 isim göreve devam, 5 isimse seçim dedi. Seçim isteyen Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin federasyondan istifa etti. Siyasetin gündeminde fon soruşturması var. Haber portallarında da ortak manşet, bu yönde gelen açıklamalar. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi dedi. Siz önce para kulelerinin hesabını verin diye de ekledi. TRTHaber.com'a geçelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babası hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Göktaş, yeni parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan dezenformasyon suçlamasıyla dün gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İsmail Saymaz'la Murat Ares'e şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah.com.tr var sırada. Fon tasfiyesi ve yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, tasfiye sürecinde asla kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Sermaye piyasalarında herhangi bir olumsuz durum yok dedi. Adalet Bakanı Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor. Bakan Gürlek, 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Küresel adalete Birleşmiş Milletler üzerinden eleştirilerde bulundu. Erdoğan, uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası anlaşmalarsa hükmünü yitirmiş durumda dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Çevrede bulunan toplam 3 bina ve 55 vatandaş tahliye edildi. 44 vatandaş otellere yerleştirildi. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Bu arada ön rapora göre binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmamış diyor Habertürk.com'daki haberin detayında. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Montella'yla yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul gündemi görüşüldü. Amilli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Ayrıca toplantıda 7 isim göreve devam, 5 isimse seçim dedi. Seçim isteyen Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin federasyondan istifa etti. Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.

Merhaba millet, adım Bahşe. Kral Pop Radyo'da tam 8 yıldır mikrofondayım. İlk yıllarda, 3. sene miydi plan? Oğlum beni niye hala kovmadılar? Böyle şaşırıyordu, tamam mı? Dedim herhalde o. O şaibeli Jamaikalı büyücüye yaptırdığım iş tuttu. Tuttu. Kadro garantisi yarattı bana. Every little thing is gonna be alright. Bana soruyorlar. Bunu neden yaptığımı sormayın. Bob Marley'i getirdi Jamaika bana aklıma. Bana soruyorlar niye sürekli tetiktesin Bayce? Ya ben hayatım boyunca kadınlar tarafından o kadar çok terk edildim ki bünye artık kovulmaya kronik tripli. Öyle diyeyim. Şimdi 20'li yaşlarda zannediyorum ki ilişkinin CEO'su benim, holding benden sorulur. Masada havalı havalı racon kesen zart diye bir ses geldi. Bir bakıyorsun bavul kapının önünde. Ayrılma sesi öyle mi oluyor Bayce? Ben de öyleydi, bilmiyorum gerçekten. Yani artık herhalde kız nasıl olsa aramızda bir şey kalmadığı için bırakıyor muydu, ne yapıyordu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şimdi 55 yaşına geldim. Kafayı öne eğiyorum. Hanım kalk deyince kalkıyorum. Otur deyince pısıyorum. Bence güvenli olan bu. Erkeklere buradan sesi. Beyler. Bir kadın tarafından terk edilmek sizin bir kabahatiniz olduğu anlamına gelmez. Çünkü burada farklı bir sosyolojiden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Sen salonda hiçbir şey yapmadan, nefes bile almadan, dümdüz, heykel gibi dursan bile kadın senin o duruşuna gıcık olabilir. Olur. Sıfır koltukta öyle kıpırdamadan durduğum için seni terk ediyorum diyebilir. Ya kadın 2 saattir organlarım bile çalışmadı. Bak nefes al. Ne yaptım diyorsun. İşte bu yüzden terk ediyorum seni aptal falan. Şimdiki jenerasyon sözü meclisten dışarı ama bunu pek analiz edemiyor. Çünkü hayal güçleri ölmüş. Şimdi çocukları otomobillerde görüyorum. Ön koltuğun kafalığına ekran koymuşlar. Bebeler çizgi film izleyerek gidiyor yolları. Bizim zamanımızda araba camından dışarı bakıp kafamızda uydurma senaryolar kurardık. Gözümüz açık uyuyakalırdık hayal kurmaktan. Bir kadının o gizemli hareketlerini analiz etmek için o uydurma yeteneğine ihtiyacın var. Pam pam. Yoksa 30 yaşında tansiyon hastası olursun. Bak geçen gün gazetede okudum. Olay bir şehrimizde olmuş zamanında. Kız arkadaşı eve kilitlemiş, itfaiye kurtarmıştı ama öğrenci çocuk kızla kavga ediyor. Kız bunu sabah evdeki odaya kilitleyip anahtarı alıp gidiyor. Çocuk bütün gün odada mahsur kalıyor. En son utanmadan arkadaşlarına ayıp kankalar acil itfaiyeyi çağırın, yenge beni odaya kilitledi diye yardım istemiş. Anladın? İşte o arabadaki kafalıktaki ekrana baktırıp hayal gücünü öldürürsen günün birinde kız arkadaşın seni odaya kilitler de kapının arkasından aşkım if not happening not happening diyemiyorsun. Anladın? Merdivenli itfaiye aracı beklersin ondan sonra. Burası Kral Pop Radyo.

0: reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değeri

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Tablet deyince vatan.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
14: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
13: 2 numara.
15: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
16: Skoda servisim, beni anlarsın.
13: 1 numara.
17: Daha
13: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: içinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok. Top, top,
3: top. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İmeak Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya

Merhaba millet. Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Biliyor musunuz dün akşam sunduğum programdan sonra kendi kendime stüdyoda kulaklığı çıkarttım. Dedim ki Bahçe bence bu mesleği tam şu anda bırakmalısın. Çünkü bundan daha iyisini ne sen ne bir başkası daha yapabilir ve olmayacak yani. Ve hep aynı şey oluyor biliyor musunuz? Dün akşamki gibi harika programlardan sonra günün sabah yataktan kalkıyorum, aynaya bakıyorum. Tanrım diyorum kendime, acaba bir daha nasıl dünkü kadar iyi bir program yapacağım? Oysa ki ben çok büyük bir şeyi unutuyorum. Sanki dünkü o şahane programı ben değil de Anunnakiler yazdı. Anladın? Yabancılaşma yani. Ne münasebet kanka? Ben Bay J'yim. Kendim şahsen bu toplumda radyo programı sunuculuğu konusunda sivrilen bir birey olarak. Bak kral dinliyor musun? Sivrilen diyorum bir birey olarak. Bu kariyeri ben tek başıma hazırladım. İşte her sabah yataktan bu ego gazıyla kalkıp bugün de sizlere harika bir program sunuyor. Ama bu durum sadece işte olmuyor. Aynı hissi mesela çok güzel bir kadınla ilişki yaşadıktan sonra da oluyor. Mesela ilişki muazzam gitmiştir. Akşam eve dönerken mantarım bunun gibi bir tane daha bulmam imkansız. Bu bir zirve noktası falan diye panik yapar. Sonra uyanıyorum. Ne diyorum kendi kendime? Sakin ol. Siz de kendinize hey hey hey hey cowboy diyor musunuz ki bilmiyorum siz kendinize diyor musunuz ama kısa bir an için. Kendine hey dediğin zaman ben deliriyor muyum acaba hissi? Geliyor mu? Bana şey bile olmuştur. Salonda tek başımayım durup dururken. Bana neden kendime hey diyorum ne alaka şimdi dedi. Kendi kendimle 15 dakika boyunca sesli kavga etmiştim ben. Hey bana mı dedin? Hey evet. Bir hafta boyunca kendimle konuşmadık. Küs kaldık kendimle. Kendimle ben. İşte ben kendi kafamın içindeki bu küçük delirmelerle boğuşurken dünyada gerçek zırhlar var biliyorsunuz değil mi? Bak internete düştü abi internet İngiltere'de geçiyor. Dünyanın en kötü fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçı Mark ve Sylvia Ağustos ayında düğün fotoğraflarını mahvettiği için dava açmışlar. Adam düğünde 400 tane fotoğraf çekmiş içlerinden 22 tanesi flu değil. Geri kalan bütün çekimlerin odağa kaçmış, flu, çoğunda konukların kafası kadrajda yok. Sanırsın düğün değil korku filmi seti gibi testere filmi. Daha var. Nikah töreninin başında çift mihraba doğru yürüyor. Bu fotoğrafçı elindeki kamerayı yere düşürmüş ve avazı çıktığı kadar küfür ederek bağırmış. Ay ben böyle taşı buraya döşe. Çiftin... O lüks limuziniyle düğün mekanına havalı giriş anını tamamen kaçırmış. Arabayı boş bir şekilde blok etrafında iki kez döndürüp mizansen yaratmaya çalışmış. Tam bir zırdeliğe gerçekten. Hakim en son dayanamamış fotoğrafçının aldığı bütün ücreti çifte iade etmesine hükmetmiş. Ama iyi yönüne bakalım. Bence Recep İvedik 8 filminin yönetmenini bulduk diyebiliriz. Ya yok ya. Biraz Recep İvedikler mükemmel çekiliyor canım. Bağımsız sinema diyelim. Bağımsız sinema, evet. Bağımsız sinema para harcamadan film çektik anlamına geliyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 22 düğün fotoğrafı. Güzel, 20 saniyenizi alır, çok pratik. Zaten canınızı sıkmayın, o evlilik muhtemelen yürümeyecekti. Adam erkenden albümü imha ederek size iyilik yapmış. Gerçek. Düğündeki diğer 150 kişi telefonla fotoğraf çekmiş de durum kurtulmuş ama... Adamın tören esnasında kamerayı düşürüp küfür etmesi muazzam. İşte bak, akşamları siz ne izliyorsunuz bilmiyorum ama eğer Kızılcık Şerbeti yoksa ben YouTube'da böyle şeyler izliyorum. Eğer

0: Merhaba ve Bay J Show'a hoş geldiniz. Ya da Fransızca söylerken Le Show de Bay J. Ya da İspanyolca El Show del Grande Protagonista Bay J. Son olarak bir de Portekizce deneyeceğim. El Show Sao Dao Bao Jao Kao. Hangi dille söylerseniz söyleyin kanka. Bay J akşam saatlerinde radyoda eğlence ve kahkaha ile eş değer anlamına geliyor. Ve şunu da açıkça itiraf etmek isterim ki tam olarak ne yaptığımı ben de bilmediğimden sonuçlarını öngöremiyorum. Kendi sorumluluğunuzda dinleyin. Bu yüzden ben tekrar sivil hayata dönene kadar hep bu isimle hatırlayın beni, olur mu? Bay J. Bir daha hep beraber Bay J. Tamam. Şimdi gelelim asıl sosyolojik bombamıza. Evlendiğiniz kişiyle nasıl buluşup bir araya geldiniz? Hiçbir fikrim yok. Ama yeni yapılan ankette evli insanların %96'sı eğer bu işi baştan yapmak durumunda kalsa yine aynı kişiyle evleneceklerini söylemişler. Evet. Sanırım anket yapılırken geriye kalan o %4'ün eşi o an yanlarında değildi. Rahat rahat konuştular. Bazen merak ederim. Acaba eşim beni bunca insanın arasından nasıl seçti?
1: Hangi eşin Bayce?
0: Sonuncusuna odaklanalım mı? Evet. Kalpler kırılmasın şimdi gerçekten. Hayır, çünkü bakıyorum eşime. Etrafında kendisini sefil edebilecek bir sürü başka manyak, hastalık hastası, asabi insan sevdi herhalde beni diye düşünüyorum. Ve anket çok daha sert bir veriyle devam ediyor. Evli erkeklerin %95'i, buna ne kadar inanacaksınız bilmiyorum ama şimdi evli olmadıkları zamanlardan daha mutlu olduklarını söylemişler. Tabii çünkü ortalama bir erkek için evlilik şu anlama gelir. Temiz kilodunuz kalmadığı zaman artık bu durum için birini suçlayabiliyorsunuz, anladın mı? Kendi kendinize yüklenmenize gel. Ve inanın bana, kadınlar belki bilmiyordu ama biz erkekler aslında kirli donla dolaşmayı falan sevmiyoruz. Sadece şu yıka, kurut, katla, tekrar giy süreci genlerimize aykırı geliyor diye. Zaten kral, aşırı titiz olmayan, testosteronu güçlü bekar erkeğin toplumda bir, bilemedin iki tane kilo da olur. Ne öyle düzgün, temiz, 30 tane dizilmiş, kaplanmış, ayrı bir şifonyer çekmecesinde kaplı duracak. İki tane yeter, birini giyersin. Öbürü hafta içi için çamaşırlıkta bekler. Diğerinde eski bir takım kıyafetin cebinde acil durum rezervi olarak neme lazım saklarsınız. Küçücük bir şey zaten. Kanga dediğin. Ne olacak? Ne var ya? Ya kimse kimse hayatına bu kadar müdahale etmesin. Bu kadar yüz göz olunmaz ya. Karışmayın bana. Yayın yönetmenim de şu anda mesaj yazdı da onun için. Ben sizin buradan çıkınca ne yaptığınıza, ne giydiğinize karışıyor muyum? Geçen eşim gardırobun önünde o rezerve bir elini attı. Küçücük kumaş parçasıyla bana döndü. Gözlerini kısıp bu ne diye sordu. Hayatımın o 20'li yaşlarımdaki o bekar vizyonumdan kalan son tarihi eser. Dokunma, aurası bozulur, üflesen yırtılır. Yani karım zannediyor ki böyle benle evlendi ya bir an böyle plaza mankenine döneceğim. Dönmeyiz abicim. O iki kilotlu bekar ilkel kodlarımızı anket formlarıyla değiştiremezsin zaten, biliyor musun? Burası Kral Pop Radyo.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden

0: birini kazanma şansını yakalayın.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Turbo Mars.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Pop Radyo'da Bay J Show'u buldunuz. Bu yüzden artık bir şeye dokunmayın. Dokanmayın. Frekansa dokanmayın. Sakın sesle falan oynamayın. Yanlışlıkla istemediğiniz bir kanala gidip antene dokanmayın. Hiçbir şeye dokanmayın. Ben gelip sizin evdeki overlock makinanıza dokanıyor muyum? Hiçbir şeyle oynamayın. Ben niye buradayım? Radyonuzu açıp transistörler, devrelerle falan da oynamayın. Ne anlarsınız? Arkadaşlar yapmayın. Aranızdan elektronik bilmeyenler. İyi kendi böbrek ameliyatınızda kendiniz yapın o zaman. Dokunmayın. Kadınlara dokunmayın, adamlara dokunmayın. Bilmediğiniz, tanımadığınız işlere dokunmayın. Her yer virüs. 2100 senesine kadar sloganımız dokunma. Dokanma.
1: Eşim bir hafta annesinde, kankalarım geldi dün gece bana.
0: Erkek kankalarım. Tam erkek muhabbeti yaptık. Böyle eski sevgililerimizden, tecrübelerimizden konuştuk ama tam birer beyefendi gibi yaptık bunu. Gerçekten. Kız yıkılıyordu oğlum falan diye. Hayır, daha sonra hanımefendiyle evime gittik. Babında daha çok hani... Bence biraz kibar olmanın zararı yok kimseye. Abartılmadığı sürece de. Bir keresinde iki adama lütfen siz buyurun, yok lütfen siz buyurun diye 6 dakika bir kapının önünde kaldığına şahit oldum. Böyle alt tarafı kapıdan geçeceksiniz. Viyana kuşatmasında birbirine yol veriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, Kral Pop Radyo'da belalı iş haftası sona erdi. Artık hep yokuş aşağı. Tırmanmaca yok, istirahat, eğlence. Eğlence sınırlı ama. Sınırlı. Fazla sosyalleşmeyin. Hastalık kol geziyor. Haftayı kazasız belasız bitirmeye çalışacağız. Akşamı geceye bağlarken bitti zaten program.
1: Daha böyle bağla da bağla.
0: Halatları sar da sar falan değil yani Dubai'ye. Ben Bayşe, çalışma arkadaşlarım, haber merkezi, teknik çalışanlar, yakın mesafe asistanlarım, isimlerini sayamadım, onlarca küçük önemsiz işle uğraşan çalışma arkadaşım. Ki arkadaşım derken iltifat ediyorum, sanki öyle tiplerle görüşecekmişim gibi de. Şimdi dinleyicilerimin bana sık sık sorduğu bir şey var. Bayce ne anlama geliyor? Bunu her zaman açıklamam. Swahili dilinde çirkin eşek sıpası anlamına geliyor. Ay gerçekten, pardon da anlaşılmaz bir tarafı mı var ha? Ama siz öyle bilin. Bayce aynı zamanda Urartu dilinin bir lehçesinde prensesin her gün hapis bulunduğu kuleye saçlarını uzatarak çıkmasını sağladığı fakir ama erkek kelimesine onuru onur kazandıran sevgilisi anlamına da geliyor. Adamlar lehçeye bak, tek kelimeye koca Rapunzel draması sığdırmışlar. Evet, bugünkü son haber bir internet anketi. İnsanların %67'si doktorlarından memnun olmadığını söylemiş. Evet tabii, 10 sene tıp okumuş. Sen daha iyisini biliyorsun he kanka. Sen çıkıp memnun değilim. Arkadaşlar bizim görevimiz onların birer dahi olduğunu kabul etmek. Neyin memnuniyetsizliği bu ya? Tıpkı benim şovumu beğenmemeniz gibi. Sanki herkes evinde bunun aynısını sunuyor. Eşine dostuna da beğenmiyor. Bu Haminle'min yaprak sarması değil kanka. Birinci sınıf radyo şovu ve pazartesi yine var. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.